Sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: tried.
1: Las Sayı'da haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Las.
2: Dance FM. Record of the week.
3: Record of the week.

0: Reklam.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. 20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Dance FM Saturday Night Dance Party.
3: Cage Club'da bu cumartesi 95.5 derece sıcaklığa hazır olun.

0: Concorde Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Güne nerede başlayacağınızı biliyor musunuz? Şehrin tam kalbinde eşsiz terası ve mis gibi taze kahve kokusuyla Coffee in Terrace sizi bekliyor. İster güne harika bir kahve

Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Nearest Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearest Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
3: Süpermarket. Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
4: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
5: Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
6: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
7: Bu yazın en özel beach partisine hazır olun. 9 Ağustos Pazar günü Türkiye'nin sevilen DJ ve prodüktörlerinden Meltem Hayırlı

0: Aralık'ta unutulmaz bir pazar günü sizi bekliyor. Rezervasyon için 0546 994 55 55.
1: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
2: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
3: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
2: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Dance FM Saturday Night Dance Party. Cage Club'da bu cumartesi 95.5 derece sıcaklığa hazır olun.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niarist Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa pos. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niarist Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.

FM.

0: Reklam.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
4: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
5: Bu yazın en özel beach partisine hazır olun. 9 Ağustos Pazar günü Türkiye'nin sevilen DJ ve prodüktörlerinden Meltem Hayırlı,

0: 94 55 55.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartı

FM.

Mix. Brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound.

ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Dance FM Saturday Night Dance Party. Cage Club'da bu cumartesi 95.5 derece sıcaklığa hazır olun.

Polaris Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: kaçırmayın. Nihalis Bank, çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihalis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Güne nerede başlayacağınızı biliyor musunuz? Şehrin tam kalbinde eşsiz terası ve mis gibi taze kahve kokusuyla Coffee in Teras sizi bekliyor. İster güne harika bir

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
2: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
1: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

0: Aralık'ta unutulmaz bir pazar günü sizi bekliyor. Rezervasyon için 0546 994 55 55.
1: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM, Record of the Week.

0: Reklam.
1: Bazı getüler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Dance FM Saturday Night Dance Party.
3: Cage Club'da bu cumartesi 95.5 derece sıcaklığa hazır olun.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
2: Güne nerede başlayacağınızı biliyor musunuz? Şehrin tam kalbinde eşsiz terası ve mis gibi taze kahve kokusuyla Coffee in Terrace sizi bekliyor. İster güne harika bir kahvaltıyla merhaba deyin, ister en özel kahveler ve enfes tatlılarla günün yorgunluğunu atın. Kahvenin en keyifli hali şimdi teras ferahlığıyla birleşti. Coffee in Terrace

0: reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.

0: pazar günü sizi bekliyor. Rezervasyon için 0546 994 55 55.
1: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
2: Why Dance FM?
3: Music is the answer.
2: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
3: Music.

0: biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Dance FM Saturday Night Dance Party. Cage Club'da bu cumartesi 95.5 derece sıcaklığa hazır olun.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş de

0: FM.
1: Does my hair look beautiful?

0: Reklam.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Unutulmaz bir pazar günü sizi bekliyor. Rezervasyon için 0546 994 55 55.
1: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
2: Dance FM breaks all the rules.
3: Music.

0: yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Dance FM Saturday Night Dance Party. Cage Club'da bu cumartesi 95.5 derece sıcaklığa hazır olun.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Bilgiler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.

sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Dance FM. Record of the Week.

0: Reklam.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. ...20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Dance FM, Saturday Night Dance Party.
3: Cage Club'da bu cumartesi 95.5 derece sıcaklığa hazır olun.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Güne nerede başlayacağınızı biliyor musunuz? Şehrin tam kalbinde eşsiz terası ve mis gibi taze kahve kokusuyla Coffee in Terrace sizi bekliyor. İster güne harika bir

0: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir.
1: FM. There is no other choice. No other choice.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: unutulmaz bir pazar günü sizi bekliyor. Rezervasyon için 0546 994 55 55.
1: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
2: FM breaks all the rules. Music. The kicks the ass.

0: sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Dance FM Saturday Night Dance Party. Cage Club'da bu cumartesi 95.5 derece sıcaklığa hazır olun.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Bu yazın en lezzetli haberim Pizza Pizza'dan geldi.
2: Pizza.
1: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece...

0: Reklam.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
4: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
5: Güne nerede başlayacağınızı biliyor musunuz? Şehrin tam kalbinde eşsiz terası ve mis gibi taze kahve kokusuyla Coffee in Terrace sizi bekliyor. İster güne harika bir

0: Trafiğin Teras, Neopark AVM yine üst yolda.
1: Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.

0: da unutulmaz bir pazar günü sizi bekliyor. Rezervasyon için 0546 994 55 55.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.

0: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

0: Kıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Dance FM Saturday Night Dance Party.
2: Cage Club'da bu cumartesi 95.5 derece sıcaklığa hazır olun.

Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat. Sigorta. Bugün ve yarın.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.

0: 0-294-55-55.
1: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
2: FM breaks all the rules.
3: Music.
4: Music.
5: Music.
4: Music.
5: Music.
4: Music.
5: Music.
4: Music.
5: Music.
4: Music.

0: Sağlamsa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: Reklam.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Dance FM Saturday Night Dance Party.
3: Cage Club'da bu cumartesi 95.5 derece sıcaklığa hazır olun.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance hızıyla devam ediyor. Blackpink üyesi Jennie verdiği bir röportajda kariyerindeki en büyük ilham kaynaklarından birinin Rihanna olduğunu söyledi. Ünlü yıldız pop kültürü üzerindeki etkisiyle Rihanna'nın kendisi için ulaşmak istediği en büyük örnek olduğunu dile getirdi. Rihanna pop kültürü, müzik ve sanat üzerindeki etkisiyle her zaman en büyük hayalim oldu diyen Jennie, kendi kariyerimde buna benzer bir etki yaratabilmek için benim için bir rüya olurdu dedi. Rihanna yanı sıra son dönemde birlikte çalıştığı Doechii hakkında da övgü dolu sözler kullanan K-pop yıldızı, sanatçının yaratıcılığına hayran olduğunu belirtti. Jennie ayrıca şarkıcı Grace Abrams'ın da bu yıl Time 100 için kendisi hakkında kaleme aldığı yazının kendisini duygulandırdığını da anlattı. Bunu yazacağını bilmiyordum, okuduğumda gözyaşlarımı tutamadım. Grace hem harika bir insan hem de büyük hayran olduğum bir sanatçı dedi. Ünlü isim hayranı olarak en çok gitmek istediği konserin ise Rosalia'nın Luxor turnesi olduğunu söyledi. Rosalia'nın La Perla şarkısını ezbere söyleyebilmek için İspanyolca çalıştığını da sözlerine ekleyen Jennie, amacım şarkıyı sözlere bakmadan

0: çalışmalarına da devam ediyor. K-pop dünyası zaten dünya starı, o da bir dünya starı. Etrafında çok büyük bir kitle var. K-pop dünyaya hakim olmuş durumda. Bizim de radyomuzun favorilerinden tabii ki de sizlerle efsaneleri buluşturuyoruz bu frekansta.
1: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi bazı burçlar evlilikten uzak duruyormuş. Zaten kimileri için evlilik hayatın en büyük hayallerinden biri olurken bazıları özgürlüğünü korumayı tercih ediyor. Astrolojiye göre de bazı burçların karakterleri, bağımsız karakterleri ve ilişkilere bakış açıları nedeniyle evlilik fikrine daha temkinli yaklaşıyor. Yani hiç evlenmiyor demeyelim de daha temkinlilermiş evlilikle ilgili. Bunun kesin bir kural olmadığını zaten biliyorsunuz. Kişinin doğum haritasının tamamının değerlendirilmesi gerekiyor hani çoğu zaman. Bir de insanın yaşam tarzı, bakış açısı, görüşleri, hayatındaki giren çıkan insanlar derken tabii ki de istisnalar oluyor. Sadece burç özelliklerinden konuşuyoruz biz burada. Belki bunu yansıtan arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz belki sizsiniz. Belki de hiç yansıtmıyorsunuz, alakası yok diyorsunuz. Hepsi mümkün ama biz burada eğlencesine keyif alacağımız şekilde sohbet ediyoruz. Kova burçları özgürlüğüne düşkün yapısıyla tanınır. Bireyselliğini korumaya büyük önem verir. Geleneksel evlilik kalıplarından ziyade karşılıklı güven ve bağımsızlığa dayalı ilişkileri tercih edermiş kovalar. Yaylar da maceracı ruhuyla biliniyor. Hayatı yeniden deneyimlerle keşfetmekten ibaret onun görüşleri. Seyahat etmeyi, spontane yaşamayı ve özgür hareket etmeyi seven yaylar uzun vadeli sorumluluk gerektiren evlilik konusunda aceleci davranmazlar. İkizler de değişken yapısıyla öne çıkıyor. Fikirleri ve beklentileri zaman içinde hızla değişebildiği için ömür boyu sürecek bir bağlılık konusunda temkinli olabilirlermiş. Bu üç burç evliliğe biraz daha böyle farklı bir bakış açısından bakıyormuş. Dediğim gibi bunlar astrolojik karakteristik özellikler. Yani böyle aşırı da anlam yüklememekte fayda var. Ama üç burcun özelliğine baktığımızda bu kişiler evlilikten kaçan tipler diyebiliriz zaten. Kova, yay ve ikizler biraz böyle havadar bir burç grubu olduğu için çok da normal. Radyonuz Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Niyaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niyaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niyaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niyaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

0: 55 55.
1: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
2: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: something secret.
1: Tell them secret.
0: It's Secret Dance on Dance FM.
2: Secret Dance with AJ.
3: Kıbrıs'ın içme Dance FM'de Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi kahve içme kültürü adamızda çok yaygın biliyorsunuz. Ve tarihteki ünlü kahve tiryakileri de var. Hangi dahi günde kaç fincan kahve içiyordu? Bunu konuşacağız şimdi. Kafka, kafelerde oturarak kahve içmeyi seven biriymiş. Hatta kahveyi gözlem yapmak için kullandığı da söyleniyor. Belki çok aşırı bir kahve tüketimi yok ama yine de kahvenin hayatında önemli bir yeri olduğu belli. Freud, çalışırken kahve içmesiyle biliniyor. Yani çalışırken ve uzun sohbetler esnasında genellikle kahve içiyormuş. Şu an hepimizin bildiği teorileri oluştururken ona hep kahvesi eşlik ediyormuş diyebiliriz. Voltaire, aydınlanma çağının en parlak zihinlerinden Voltaire günde 40-50 fincan kahve tükettiği yönündeki iddialarla bu tutkusunu efsaneleştirmiştir. Beethoven, besteleriyle bildiğimiz Beethoven tam da bir kahve tiryakisiymiş. Onun için kahve sadece bir içecek değil, artık bir rutine dönüşmüş. Yazılanlara göre Beethoven günde birkaç bardak kahve içiyormuş. Balzac, Balzac'ın bazen geceler boyu uyumayıp çalıştığı söyleniyor. Bunu da elbette kahveyle destekliyor. O yüzden 20-50 fincan arasında kahve içtiği iddia ediliyor. Kierkegaard, kahve ritüelleriyle bilinen biri. Kahveyi sık tüketen Kierkegaard'ın kahve içme şekli de oldukça farklı. Kahve kupasını önce dibini kaplayacak şekilde şeker dolduruyor ve sonra kahveyi ekliyormuş. Çok sık kahve tüketmesi ve farklı bir kahve ritüeli olması onu dönemin kahve tiryakilerinden biri yapıyor. Bach, Bach da kahveyi sevenlerden, döneminde kahveyi çok içtiği biliniyor ama o bunun ötesine de geçmiş. Ünlü besteci kahve sevgisi için beste bile yapmış. Yani kahve sevgisi sorgulanamaz diyebiliriz. Roosevelt, Amerika Başkanı Roosevelt'in kahve sevdası da biliniyor. Kahve kupasının ne kadar büyük olduğunu herkes söylüyor. Kahvaltıda özellikle ekstra büyük kupalarda kahve içiyormuş. Sartre, kahveyi çok içtiği bilinen bir başka dahi ise Sartre. Uzun saatler süren yazılarını yazarken ona hep bir kahve eşlik ediyormuş. Churchill, günlük rutininde kahvenin önemli bir yeri varmış. Özellikle gece çalıştığı zamanlarda sık sık kahve tüketiyormuş. Belki çay kadar müdavim olmasa da kahvenin hayatında önemli bir yeri olduğu söyleyebiliriz. Bir de sizler varsınız.

FM.

0: sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Dance FM Saturday Night Dance Party. Cage Club'da bu cumartesi 95.5 derece sıcaklığa hazır olun.

0: 77. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla

doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70. The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

32 yaşında duygusal olgunluğa ulaşırken erkeklerde bu yaş ortalaması 43'e kadar çıkabiliyor. Erkekler geç olgunlaşıyor, bunu hepimiz biliyoruz. İnsan vücudundaki kemiklerin 1/4 ayaklarda bulunuyor. Dengeyi sağlamak ve hareketi mümkün kılmak için ayaklar adeta bir mühendislik harikası. Araştırmacılar kalça ve uyluk bölgesinde daha fazla yağ depolayan annelerin daha zeki çocuklara sahip olma ihtimalinin daha yüksek olabileceğini öne sürüyor. Araştırmalar, olumlu beklentilere sahip kişilerin hedeflerine ulaşmak için daha fazla çaba gösterdiğini ve bu nedenle olumlu sonuçlarla karşılaşma olasılıklarının artabildiğini gösteriyor. İneklerin en yakın arkadaşları olur ve bu arkadaşlarından ayrıldıklarında stres seviyeleri belirgin şekilde artarmış. Kediniz başını size hafifçe yasladığında bu davranışıyla size duyduğu sevgi ve güveni gösterirmiş. Araştırmalar yüksek IQ'ya sahip kişilerin evcil hayvan olarak köpeklerden ziyade kedileri tercih etme eğiliminde olabileceğini söylüyor. Birlikte dedikodu yapan çiftlerin ilişkileri daha güçlü olur ve aralarındaki güven artarmış. Hangi bilgi aklınızda kaldı bilmiyorum ama keyifli bilgilerdi. Bazı böyle gözlemci, araştırmacı insanların, psikologların, psikiyatristlerin veya bilim insanlarının sonuçlarıydı. Sizlerle paylaşmak istedim. Secret Dance devam ediyor.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Dünyada konuşulmayan iyi haberlerden bahsedeceğim. Fransa gençleri korumak için influencerların tehlikeli estetik ameliyatları ve aşırı diyet ürünlerini tanıtmasını yasaklıyormuş. Yeni bir omurga implantı İsviçre'de felçli hastaların yeniden doğal şekilde yürümesine yardımcı oluyormuş. Yeni bir 3D baskılı implant Avustralyalı yanık mağdurlarının ciltlerini daha hızlı yeniden oluşturmasına yardımcı oluyor. Costa Rica yıl boyunca %100 yenilenebilir enerjiyle çalışacakmış. İngiltere sigara izmaritlerini asfaltın içine dönüştürüyor. Dünya genelinde çocuk ölümleri son 30 yılda yarıdan fazla azalmış. Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarının korunması için milyonlarca hektarlık alan koruma altına alınmış. Portekiz kurtarılan filler için Avrupa'nın ilk yaşam alanını açıyormuş. Amerika'da geliştirilen yeni bir kan testi Alzheimer hastalığını yıllar öncesinden tespit edebiliyormuş. Bunlar dünyamızdan iyi haberlerdi. Gerçekten kötü haberler günümüzde çok sık yaygın bir şekilde bizlerle buluşuyor. Ben de sizlerle güzel haberleri paylaşmak istedim. Secret Dance devam ediyor. You think I worry about hell? When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Reklam.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris Sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin. Siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris Sigorta. Her an, her şartta tam güvence. Niaris Sigorta. Güvenle yarınlara.
4: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
5: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
6: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

Aralık'ta unutulmaz bir pazar günü sizi bekliyor. Rezervasyon için 0546 994 55 55.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'in sonuna geldik an itibariyle. Yarın kaldığımız yerden tabii ki de devam ediyor olacağız. Şimdi sizleri dünya efsaneleri, dünya müzikleriyle baş başa bırakıyorum. Gözünüz yolda, kulağınız Dance FM'de olsun. Hoşça kalın.

0: Dance FM breaks all the rules.
1: Music.
2: Stop. Je m'appelle

Orinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın. The voice, the sound, the

Babişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Dance FM Saturday Night Dance Party. Cage Club'da bu cumartesi 95.5 derece sıcaklığa hazır olun.

kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKA.

gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey. Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70. Bu yazın en özel beach partisine hazır olun. 9 Ağustos Pazar günü Türkiye'nin sevilen DJ ve prodüktörlerinden Meltem Hayırlı

0: unutulmaz bir pazar günü sizi bekliyor. Rezervasyon için 0546 994 55 55.
1: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.

0: olsaydı haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: Reklam.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Dance FM Saturday Night Dance Party.
3: Cage Club'da bu cumartesi 95.5 derece sıcaklığa hazır olun.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası.

0: başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Bugünün doğru yatırımı yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

unutulmaz bir pazar günü sizi bekliyor. Rezervasyon için 0546 994 55 55. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Dance FM Saturday Night Dance Party.
2: Cage Club'da bu cumartesi 95.5 derece sıcaklığa hazır olun.

0: Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. The feel good, the classic, and the new music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Da unutulmaz bir pazar günü sizi bekliyor. Rezervasyon için 0546 994 55 55.
1: The feel good, the classic, and then new music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

Marinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM. Michael Brown. Keep up in mind. Let go.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Dance FM Saturday Night Dance Party.
2: Cage Club'da bu cumartesi 95.5 derece sıcaklığa hazır olun.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
2: Why Dance FM? Music is the answer. Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion. Music is the

biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu yazın en özel beach partisine hazır olun. 9 Ağustos Pazar günü Türkiye'nin sevilen DJ ve prodüktörlerinden Meltem Hayırlı

0: unutulmaz bir pazar günü sizi bekliyor. Rezervasyon için 0546 994 55 55.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Lassa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: Chase the Sound.
1: Dance FM.

0: Dance FM breaks all the rules.
1: Music.
2: That kicks some ass.

FM.